Her yanki seroler merlipana O Beyrut halipanan Du bostan yer çangutiyan Yer kumem yes yes yes kes amar İm hokin

ma. Mer Yankee Seroler, Mer Lipana. O Beirut, o Lipana. Du Bostan, yer Çangutyan. Yer Kumem yes, yes, yes, kes amar. İm hokin,